ngicela ungidlalele ingoma kaBahube ethi dash ulathi kwegcina chief. Inkosi, siya ngiyabulela inkosi. Ngiyavuya ngilazo.

Right, ngiyabona ke bakhona kwami bangasibaba sibhalele lapha ke kuyona ke inombolo ka WhatsApp. Lona ukuthi ke night shift uthi ke ngiyabingelela ke siyabonga Mjwara nabalaleli bonke bezilomzansi FM. Ngicela ukuthi ke okuhle konke

Right, ngingakuthembisa ukuthi na kanjani ke ngo 7 o'clock uyazi ukuthi ke khona ke yathi sesuke sihleli nalo. Sayda M so besihleli naye ke kanjani. Zozwa kabanzi ke nangempilo yakhe nokuningi ke ukuthinta ke umculo wakhe ingoma yakhe ke feature lapha ke uzakwe.

izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsathi izinsath